Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Wana ikama wemi kumaramelu bi Uganda. Yuri yechan machang. Wemi ge mayum magua alu lao karam.

Bila chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumaramili bu Uganda. Liri iye chanu matyang. Wemi ge mayum magua. Alu lao karamu.

Manu. Kapira chilgi kan makubo in. Mana ikama wemi kumaramelo bi Uganda. Yuri yechan machang. Mayum magua alu lao ka